gözyaşın. Birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken özbaşın.

Çeçeh kalas dem kudur hürmet ava dağlara Yetnini sikay mahşur pay mahşur devlet ava dağlara Yetnini sikay mahşur pay